Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Duran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yle İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Bula Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için re'sen soruşturma başlattığını bağlamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullahdi ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'yi ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ankara'nın Polat ilçesi bu yıl 5.'si düzenlenen uluslararası Gordion yarı maratonuna ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion'daki Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. Haberleri sunduk.

diye yola çıktık ve 3 saat boyunca saatler onu gösterinceye dek şarkıların gölgesinde buluşalım istiyoruz her zamanki gibi. Bakalım o şarkılar hangi duyguları yaşatacak bizlere. Programı bu sabah sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açtık yayınımızı. Biraz önce de söylediğim gibi 3 saat boyunca saatler onu gösterinceye dek birlikteyiz. İlk yarım saatimizde yapımcımızın sizler için seçtiği şarkıları dinleyeceksiniz. Bu arada sizler bize biraz sonra vereceğim adreslerden ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında sizin isteklerinizle saatler onu gösterinceye dek devam edeceğiz. Adım adım bütün şarkıları elimizden geldiğince istekleri yerine getirmeye çalışacağız. Ve bize ulaşabileceğiniz adresler Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 0552 040 66 44 numaramızı bir kez daha hatırlatmış olalım. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaktır arasında. Yolda seyir halindeki dostlarımızı da düşünüyoruz. Biliyoruz ki onlar da bizimle olmayı tercih edenler yollardaki durumu merak ediyorlar. Dolayısıyla paylaşacaklarımız arasında yer alacak hava durumu ve yol durumu deyip ilk şarkımızı dinlemeye başlıyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu'nu kendisine ait şarkısıyla dinliyoruz. Ceylan gibi ürkek bakıyorsun yüzüme.

Vatan gün kana benziyor Saadettin Kaynağ'ın, Necdet Rüştü Efe'nin dizeleriyle bestelediği bu muhayyer eserini Alp Arslan seslendirdi. Enci Yaman da Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısını seslendiriyor. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Zeynettin Maraş'ın Hicaz şarkısını Ahad Uruk'tan dinledik. Yılmaz Yüksel'in Hüseyin'i şarkısıyla da Melda Kuyucu Kılıç mikrofona geliyor. Canım, buraların sensiz tadı yok diyor.

makamında bir Arif Sami Toker şarkısıyla da Esma Başbuğ'a kulak vereceğiz. Şarkının güftesi Sevim Şenyurt'a ait. Zaman bir su gibi akıp gidiyor.

Yahya Geylan, Saadettin Kaynağ'ın Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle bestelediği Uşak eserini seslendirdi. Niçin baktın bana öyle, derdin nedir durma söyle. Lale Mumcu Başel'de Saadettin Öktenay'ın Turgut Yarkent'in dizeleriyle bestelediği Nihavent eserini seslendiriyor. Sevil neşelen, sevme yanarsın.

0: İlk Nurel Bilsin'i dinledik. Mahmut Oğul'un Nevin Tali'nin dizeleriyle bestelediği Kürdi eseriyle Çaresizim Ben Sensizken.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor. Saatler 7.45'i gösterirken radyolarını yeni açan dostlar, 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. İsteklerle yolumuza devam edeceğiz. Şu dakika itibariyle 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamızdan Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Tıpkı Mersin'den Gülten Duran gibi mutlu huzurlu sabahlar, gönül dolusu sevgiler demiş. Eser sevgili sunucu Hocumuz Dilek Hanım ve tüm ekibi armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Altın Ordu'dan Ekrem Mert, yeni haftanın sağlık huzur içinde geçmesini dilerim. TRT Name dinleyenlere armağan etmek istiyorum deyip efendim sıradaki esere ortak oluyorlar. Cengiz Han Sönmez mikrofonda Mustafa Sevilen'in dizeleriyle, Yıldırım Gürses'in Nihavent namelerinin buluştuğu şarkıyla, Hasretin Pınarı Çağlar içimde.

Hanende Karabet'in Uşak eserini Çiğdem Yarkın seslendirdi. Kaldığı ateşler içinde yine sevdalı Serim. Efendim istek İstanbul Beykoz'dan Yıldırım Keleşoğlu'ndan geldi. İyi bir gün ve iyi bir hafta dileklerimle deyip bu eseri istemiş. Hayırlı sabahlar diliyor Konya'dan Serdar Bozdemir. Ve sıradaki eseri başta TRT çalışanlarına, daha sonra eşim Hanife'ye, çocuklarım Yiğit, Metehan, Semih ve Ayşe'ye armağan ediyorum demiş. Armağandır diyelim, sıradaki esere geçelim. Kemal Caner bu kez mikrofonda, Arif Sami Toker'in Fuat Edip Baksı'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini seslendirecek sanatçı. Ankara'dan İlkay Uçman, eşi Erdal Uçman'ın doğum günü nedeniyle istemiş bu şarkıyı. Efendim Erdal Bey'i kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Sevdikleriyle, eşiyle, dostuyla birlikte nice nice güzel yılları olsun. Ömer Şener, Çorlu'dan ulaşan bir dinleyicimiz, yeni bir isim hemen fark ediliyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Eşime, oğluma, aileme, sizlere, tüm ülkemize hayırlı, güzel, mutlu bir yeni hafta geçirmelerini diliyorum. Sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sizleri de ortak ediyoruz, eseri birlikte dinliyoruz. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

Esra İçöz, öptüm yanaklarından dedi. Aşkın Tuna'nın dizeleriyle Turhan Taşan'ın Hüzzam Nameleri'nin buluştuğu şarkıyı dinledik. Isparta'dan bir sevgili dinleyicimiz istemiş. Bir ameliyat geçirdiğinden ve bu süre zarfında bize ulaşamadığından bahsediyor sevgili dinleyicimiz. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kimler için? Isparta Şehir Hastanesi göz doktorlarından Ayşegül Köksal Kayık için istiyor. Ayrıca ekibimize ve tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş, iyi ki varsınız diyerek. Sevgili dinleyicimizin ismini göremedim ama Şevki Şahinoğlu, tamam, peki Şevki Şahinoğlu'ymuş. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce rahatlasın ve rahatça görmeye başlasın inşallah. Evet, isteğinizi yerine getirdik ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar diliyor. Mersin'den sevgiler, selamlar, saygılar yolluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için istiyor. Şükrü Özdamar sevgili annesi için istiyormuş. Nurhayat Özdamar için istiyormuş. İsteğinizi yerine getirelim. Birlikte dinleyelim Cavit Tanürek seslendirsin Teoman Alpay'ın Hüzzam şarkısını. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız. Mevsim artık sonbahar.

Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Koray Safkan'ı dinledik, İrfan Özbakır'ın Memduha Olgun'un dizeleriyle bestelediği bu Rast şarkısıyla. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istemiş. Başta TRT Rami ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Bir Turhan Taşan şarkısı isteniyor. Sözler Hasan Karakuş'a.

ait en güzel demlere imza atan siz kıymetlilerimize erdekten gönül dolusu sevgilerimle diyor Gülsefa Can Bolat. Dost Radyom'un siz şahane ekibimizin özverili emeklerinize teşekkürler demiş. Sağlıklı güzel bir hafta dilekleriyle ulaşmış sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz Nazan Sıvacı'nın yorumuyla. Gönlümdeki çiçekler soldular birer birer.

0: Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Ayten Baykal yazmış dizeleri, Halil Aksoy bestelemiş şarkıyı. Efendim eseri Nihavend makamındaki şarkıyı Zeynur Demirbilek seslendirdi. Oğuz Onur Ankara Küçükesat'tan tüm yayın yapım ekibine, TRTname dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum demiş. Huzur ve mutluluk dolu günler dilemiş. Efendim kimler için istiyor sevgili dinleyicimiz bu eseri? Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla, başta Gaye Hanım ve Dilek Hanım'a demiş. Efendim ekibimizi ortak etmişler, çok teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili Görkem yok, bugün yapımcımız sevgili Yelda, o yüzden Yelda'ya darman olsun diyelim. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yolluyor. Torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a ortak ediyor. Efendim istekler böylece yerine geliyor.
1: Yol durumu.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometrelerinde Susurluk Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Silifke Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kangal-Sincan ayrımı Divriği yolunun 41 ila 43. kilometrelerinde heyelan ıslahı yapım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara-Konya yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yol durumu.

0: Seyircinamme.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Efendim, şarkı dinlemeye başladık şarkıyı. Zekai Tunca kendisine ait şarkısını seslendirecek. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dileyip bu eseri eşi Erol Bey'e armağan ediyor. Canım evlatlarıma, torunlarıma, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, yayında emeği geçenlere, name dostlarımıza armağan ediyorum. Gönlünüze, emeğinize sağlık diyor. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Efendim, Nihavend makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Ne kadar çok sevdiğini kim dinler, kime söylersin?

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 23, Kırklareli 25, Sakarya 27, İstanbul ve Afyonkarahisar 24, Denizli 30, İzmir 30, Muğla 27, Adana 31, Antalya 23, Burdur ve Eskişehir 26, Hatay 29, Ankara 22, Konya 25, Nevşehir ve Bolu 24, Düzce 26, Kastamonu 22, Zonguldak 20, Amasya 27, Artvin 25, Samsun 17, Trabzon, Erzurum ve Kars 19, Malatya 24, Van 18, Diyarbakır 27, Mardin ve Siirt 26, Şanlıurfa 29 derece.
0: Hava durumu.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.29, beraberliğimiz bir düetle devam ediyor. Amir Ateş'in Melek Keç'in dizeleriyle bestelediği şarkısı Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç'in isteği. Eşi Tülay Hanım ve Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği koro şefi Erbil Aydın ve koro arkadaşları ve efendim benim için de istemişler, sağ olunuz. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesine ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Efendim, istekler yerine geliyor. Muhayyer Kürdi makamındaki eseri birlikte dinliyoruz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen babağın diyorlar İnci Yaman ve Serhat Sarpel.

Sesimden şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Selahattin İnal'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Necmettin Yıldırım'dan dinledik. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş'ın isteğini yerine getirdik, kendisi için istemişti. Vakfı Kebir'den Ahmet Yüksel, Ankara'daki kızı Didem Yüksel, İzmir'deki kızı Duygu ve Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya için ve radyosu açık herkes için istemiş. Yeni isimler fark ediliyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim ve sıradaki isteğe geçelim. Kucak dolusu selamlar, sevgiler yolluyor hepimize, ekibimize. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den ulaşıyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri bizlere eşi Saynur Hanım'a, torunları Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Kına, Yöntem ve Odabaşı ailelerine de armağan ediyor. Efendim sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkür ediyoruz. Melihat Gülses'e kulak veriyoruz. Neves Erkökteş'in Hicazkar şarkısıyla. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam.

ne sen beni gördün ne de ben seni, o büyük tesadüf olmadı farz et. Necdet Tokatlıoğlu, Ali Tekin Türen'in dizeleriyle bestelemiş Acem Kürdi makamındaki eseri. Şarkıyı Elif Güreşçi'den dinledik, Ayvalık'tan. Sedat Bey istemişti. Çamlıbel sabahından, Ulu Bey Uşak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar sunarım diyor. Selahattin günaydın. Şu an radyonun başındayım demiş. Efendim, tüm sevenleri için bir şarkı istemiş. Ben okurken sevgili Yelda bir yandan da yazıyor, isteğini birazdan çalacağız, karışmış buraya diye. Peki, ilerleyen dakikalarda çalacağız, arıyoruz diyor sevgili Yelda. Bir de böyle bir şey var, sevgili dinleyicilerimiz bazen şarkının bir bölümünden bir satır yazıyorlar, dolayısıyla da onu anlamak biraz zor oluyor. O muydu, bu muydu, şu şarkı mıydı, bu şarkı mıydı diye. Galiba öyle bir durum var. Ben bunu söylerken Yelda da kafasını akvaryumun dışından sallıyor, evet evet diye. Dolayısıyla da Selahattin Bey, isteğinizi yerine getirmeye çalışacağız. Ama ola ki şarkıyı bulamazsak, bu şarkı, biraz önce dinlemiş olduğumuz şarkı, size ve sevdiklerinize de armağandır diyelim. Ama arandığını, şarkının bulunmaya çalışıldığını da belirtelim. İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleri yazdığı, efendim yine Necdet Tokatlıoğlu'nun bestelediği bir şarkı. Selahattin Erze Adana'dan ulaşıyor bize. Efendim tek tek isimlerimizi de sayarak teşekkürler etmiş, sevgiler yollamış. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için istekte bulunmuş. Başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yayın haftası dilemiş. Dün kutlanan anneler gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Evet, dün anneler günüydü. Kendisine anne hisseden, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan tüm kadınların anneler günü kutlu olsun, geçmiş anneler günü kutlu olsun diyelim ve bu şarkıyı Gökhan Sezen'den dinleyelim. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Kumruları dinledim, susu verdiler. Selahattin Altınbaş, Özdemir Kiper'in dizeleriyle bestelemişti. Uşak makamındaki eseri Emel Sayın'ın yorumuyla dinledik. İstek sahibimiz İbrahim Özdemir'di. Bolvadin'den selamlar, sevgiler. Günümüz aydın olsun, yüzümüzden tebessüm eksilmesin. Yeni haftanın hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle diyerek kendisine, bana, efendim sevgili yapımcı Maza ve dinleyicilerimize armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Bugün yapımcı olarak programımızı hazırlayan sevgili Yelda Karagöz Özer. Onu da bir kez daha belirtmiş olalım. Düzce'den Ali Özkal. İlkbahar, yaz, ardındaki güz ve kış, dört mevsimi yaşayana tut alkış, dostluk ve vefa ve sadakat panzehir, hoşgörüyle harman olsun her bakış demiş. Efendim sıradaki eseri dört mevsime de hakkını veren canlara ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Efendim sıradaki esere geçiyoruz. Gül Yazıcı mikrofonda bu kez Lemi Atlı'nın Yaşar Şadi Bey'in dizeleriyle besleniyor.

Dilediği Kürdili Hicazkar şarkısını hasip uygun Manisa Salihli'den ulaşıp istiyor. Name dostlarına, ekibimize de armağan ediyor. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş.

Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvele kurban olayım. Rüştü Şardağ yazmış dizeleri, Fehmi Tokay Beyati makamında bestelemiş. Şarkıyı Serap Kuzey seslendirdi. Zeki Özceylan'ın isteği yerine geldi. Alanya'dan selamlar yollamış. Efendim, eşi Süheyla Hanım için istemiş. Ömrünüze bereket diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan kucak dolusu.

Sevgiler yollayarak radyo dostlarını sayıyor. Efendim, torun aynı zamanda torunu Beliz Bebek ve Name dostlarına diye de özellikle belirtmişler. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares'e ortak ediyor. Sizi de ortak ettik ve birlikte dinliyoruz Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısını Yahya Geylan'dan. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin.

Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Hasan Eylen'i dinledik. Efendim Selahattin Altınbaş'ın Nesrin Aksoyer'in dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den mutlu haftalar dilemişti. Efendim koro şefi Zeynep Özelgün.

Gündüz ve tüm koro arkadaşları için istemişti. Bu eseri, istekleri yerine geldi. Bir başka dinleyicimiz İstanbul'dan Hasan Erbil. Ekibimize iyi yayınlar diliyor. İyi bir hafta dilekleriyle sıradaki esere ortak olmak istediğini belirtiyor. Sizi de ortak ettik bu güzel esere. Sıradaki şarkımız Esra İçöz'den dinleyicimiz Rüştü Şardağ'ın Fuat Edip Baksa'nın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısı, eseri Sadık Hüdayi Keyvanoğlu istiyor. Ekibimize kolaylıklar dilemiş, Uşak'tan ulaşmışlar, sağlıklı güzel bir gün diliyorlar. Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm TRTNAME dinleyen dostlarına armağan ediyorlar. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül dereyim mi?

Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım dedi. Kemal Şakir Yakar yazmış dizeleri Osman Nihat Akın'da. Bestelemiş şarkıyı Uşak makamında. Seniha Cengiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar dileyip eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, name dostlarına, ekibimize, kıymetli sunucumuz diyerek bana ve emeğe geçen herkese de çok teşekkür ederek istekte bulunmuş. Sağ olunuz. Efendim isteğinizi yerine getirdik. İhsan Demircioğlu Ankara Yayın Mahalle'den herkese iyi sabahlar diliyor. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyor. Yayında kolaylıklar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Manisa Soma'dan herkese günaydınlar. Furkan Ilıca'dan babası İsmail Ilıca'ya demiş. Efendim istekler yerine geldi. Aramıza da hoş geldiniz. Yeni bir isim hemen dikkat çekti. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden bütün name dostlarına diyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostları ve ekibimiz için istiyor. Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz, kolay gelsin demiş. Sefalar getirdiniz diyor. Hoş bulduk, sefa bulduk. Tüm dostlara, ekibe armağan olsun demiş. Ankara'dan kucak dolusu selamlar yollamış. İhsan Özdoğan efendim hayırlı sabahlar dilekleriyle radyo dostlarını sayıyor teker teker. Gülşehir Nevşehir'den ulaşmışlar. İsteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Alp Arslan bu kez mikrofona geliyor. Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirmek üzere. Güler Sunar Karahan Dikili'den güzel İstanbul'a gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. O da radyo dostlarını saymış. Efendim ekibimizi ortak etmiş. Çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık sen. Sen çok bekleyeceksin.

Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni. Ahmet Özhan'ı dinledik. Hasan Esen'in Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla. Firdevs Uluğ Çanakkale'den sevgiler selamlar yollamış. Pazartesi sabahının neşesisiniz. Muhteşem şarkılarınız ruhumuzu dinlendiriyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz. O muhteşem şarkıları siz istiyorsunuz. Biz o istekleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. O yüzden tüm sevgili dinleyicilerimize, istekte bulunanlara özellikle teşekkür ediyoruz ki hep söylediğim gibi repertuarımızın asıl bölümünü sizler oluşturuyorsunuz. Ankara'dan Deniz Imızoğlu ve sevdiklerini de ortak edelim. Hamit Tunç, Kahramanmaraş'tan sevgiler selamlar yollamış. Efendim, İbrahim Kaçar hayırlı haftalar diliyor, hayırlı işler olsun, sağlıklı günler.

Nerede diyor, Konya'dan selam diyor, sizi de ortak ettik. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediyedir demiş. Orhan Fidan, yine yeni bir isim, Bilecik Vezirhan'dan günaydın diyor. Ekibinize, Ankara'da işlerine gitmekte olan çocukların Meltem, Süleyman ve Murat'a armağan olsun demişler. Armağandır diyelim, iyi yolculuklar dileyelim yollarda olanlara da bu vesileyle. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış, eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş, istekleri yerine getirdik. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den güzel bir hafta geçirmek dileğiyle sağlık, sevgi, mutluluklar dilerim diyor. Efendim, ekibimize, dinleyicilerimize, Hayat ailesine, Tavşan ve Bozüyük'teki sevdiklerine armağan ediyor. Asıl istek sahibimiz kim? Bolu'dan Saliha Akşemseddinoğlu, iki sorunları Doğa ve Doruk için istemiş bu şarkıyı. Yakında kavuşacağım uzaklardaki iki sorunlarım diyor. Efendim, tez zamanda kavuşun diye dileriz ve şarkıyı birlikte dinleriz elbette. Hicaz bir eser, Zeynettin Maraş'ın şarkısını Umut Akyürek seslendirecek. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail, 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'in Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: TRT Name stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Güzel bir İstanbul sabahında her gün olduğu gibi şarkılarla, şiirlerle, gönlümüzden geçen iyi dileklerle, içimizi kıpır kıpır yapan ritimlerle gününüze eşlik etmek üzere huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün de teknik yapımda sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağız efendim. Yayınımız bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle başlıyor. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Segah makamındaki eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda.

yine nostaljik bir sese kulak verdik ki gönül yazar Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Segah şarkısıyla bizlere seslendi. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı dedi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yine 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Zekai Tunca'nın sözlerini Yalçın Benlican'ın yazdığı Segah şarkısıyla bize sesleniyor sanatçımız. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım.

Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Unutulmaz bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu sevilen sözler ise Aslan Tunçatay'a aitti. Hüzzam makamındaki eseri Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, TRT Name dostlarımız, Segah ve Hüzzam makamının gönlümüzde bıraktığı güzel duygularla programımızda yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2014 yılına uzanıyoruz. Melahat Gülses'in Senden Uzak'ta ismiyle yayınlanan albümünde yer alan çok özel bir Arif Şanlı bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Muharrem Gerçeker'e ait Segah makamındaki eserde sanatçımız bize nasıl hasretim diyor.

Güzel makamında unutulmaz türkülerden biri Seçil Heper yorumuyla radyomuzdaydı. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait çok sevilen Hüzzam makamındaki bir eseri seslendirecek sanatçımız. Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana?

Hüsam makamındaki sevilen türkü formundaki eserde Alp Arslan bizlerleydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle sizlere sesleneceğiz. Bir Selçuk Tekay bestesine kulak veriyoruz ilk olarak. Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki şarkıda Hülya Sözer'i dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Sözlerini Refik Ahmet Sevengil'in kaleme aldığı Karciğer makamındaki Saadettin Kaynak şarkısında Ayşegül Durukan'ı dinledik. Değerli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşemizde 9. yüzyılda yaşamış olan İslam alimi, filozof, gökbilimci ve müzisyen Farabi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Farabi şöyle demiş sözlerinde: "Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyidir. Onun ötesinde insanın elde edebileceği daha büyük bir şey yoktur." Evet, bu sözün üzerine tabii ki herkes kendi payına düşeni alacaktır. Ancak bizim söyleyebileceğimiz, yaşamın her anından kendimize mutluluklar çıkarabileceğimizdir. Bu mutluluklar belki küçücük anlarda gizlidir. Sevdiğiniz bir kalple yan yana bulunmak, belki evladınızın gülüşünü izlemek ya da tadına doyamadığınız bir yemeği yemek veya ruhunuza dokunan şarkıları dinlemek. Tüm bu küçücük anlar bir mutluluk sebebi iken sizler de lütfen hayatın güzelliklerini ıskalamayın sevgili dinleyenler. Ve umuyoruz bu güzellikleri yaşarken, bu mutlulukları tadarken biz de sizlere eşlik edebiliyoruzdur. Haydi gelin gününüze yine bir mutluluk katalım ve sevilen Türk müziği eserleriyle birlikteliğimize devam edelim. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısıyla seslenecek sanatçımız bize. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçer. Seviyor dediklerin şöyle bir bakıp geçer.

Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Tura'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Ve yayınımızın son Uşak makamındaki şarkılarını da şimdi beraberce dinleyeceğiz. Sami Derin Tuna'nın güftesini de kaleme aldığı Uşak şarkıyı İnci Yaman yorumuyla sunacağız sizlere. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil, yalanmış.

Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri Uşak Türkü ile konuğumuz oldular. Vay Sürmeli. Bu sevilen anonim şarkı değişik bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Bu keyifli çalışmanın ardından programımızın şimdiki bölümüne Nihavend ve Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz değerli dostlar. Bu arada bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden güzel dileklerinizle mesajlarınıza yalnız bırakmıyorsunuz. Adana, Balıkesir, Erdek, Kayseri, İzmir, Alanya...

Konya, Trabzon, Van, Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kuşadası, Karacasu, Tokat, Ormanbeli. İşte bu güzel illerimizden harika mesajlar aldık bugün de. Kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve hem dünya üzerinde farklı ülkelerden bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize hem de yurdumuzun dört bir köşesinde TRT Name'ye kulak veren sevgili dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Yayınımıza Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz. Mehmet Özkan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik olarak seslendirmiş olduğu konserinden kayıtlarla oluşturulan senfonik albümünden bir eser sunacağız şimdi sizlere. Güftesi Turhan Oğuzbaş, bestesi Yavuz Özüstün'e ait şarkıyı keyifle dinliyoruz. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

unutulmaz dizeleri Avni Anıl Usta'nın sevilen nameleriyle birleşince işte böyle harika bir şarkı ortaya çıkıyor. Nihavend makamındaki bu sevilen eseri Umut Akyürek icrasıyla dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimize Nihavend eserlerle devam ediyoruz efendim. Şimdi aşkı, sevdayı en naif dizelerle anlatan ve dokunaklı namelerle içimize işleyen bir eser var sırada. Necip Gülses'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

Emel Sayın'la yeniden geçmişe uzandık. Hulki Saner'in unutulmaz eserine kulak verdik. Efendim ilk kez 1972 yılında yayınlanan Gülizar isimli filmde seslendirilmişti bu şarkı Emel Sayın tarafından. Ardından 1997 yılında yeniden Emel Sayın'ın Başroldeyim ismiyle yayınlanan albümünde de yer aldı. Şimdi ise Arif Şanlı'nın güftesi Emine Şanlı'ya ait Nihavend makamındaki eserinde Melahat Gülses'e kulak veriyoruz. Versem gönlümü sevda yoluna, bilirim aşkım benden uzakta. Seni sevmek günah olmayacaksa, bu sevgiyi yaşarım senden uzakta.

Zeynettin Maraş'ın Unutulmaz Neaven şarkısında Hüner Coşkun Er'e kulak verdik. 2001 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımızı da bu vesileyle yad etmiş olduk. Efendim şimdi ise Nalan Altınörs bizlerle birlikte olacak. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temiç'ine ait Neaven şarkısıyla bizlere seslenecek sanatçımız. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç, yanılıyorsun.

bensin, dertler tükensin. Gülmeyen dudaklar gülsün istersin.

Başında çok ses getiren bir eserdi bu sevilen eser. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın. Bırakın gönüller sevgiye kansın. Bu anlamlı dizelerle seslenmiş olduk. Ve içimizdeki sevgiyle biz de yayınımıza devam edelim. Türk müziğinin eşsiz eserlerinde ortak duygularla buluşuyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise Kürdeli Cazkar makamında bir Yener Elmas bestesi var sırada. Güftesi İlkan Sana ait şarkıda Nusret Yılmaz bizlerle. Rastlarız bir yerde bizden bir ise.

Yaşar Özel, Bilge Özgen'in güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim 80'li yılların ortalarında 90'ların başı.

Çok sevilen unutulmaz bir Selahattin İçli bestesini dinledik. Güftesi Sedat Ergintuğ'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eserde Ahmet Özsan konuğumuz oldu. Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birlikteliğimiz bir Kenan Günel bestesiyle devam edecek. Güftesi Bekir Mutlu'ya ait eserde Vedat Kaptan Yurdakul konuğumuz olacak. Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasam bir kez avucunda solsam da, bana seveceğim de sevme istersen.

Şarkıların birleştirici gücüyle bugün de omuz omuza verdik. Kah hüzünlendik, kah ritmik eserlerle mutluluğumuzu perçinledik ve su gibi geçen dakikalarla yayınımızın sonuna geldik. Evet, en özel nostaljik eserlerle her sabah sizlerle olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yapımda Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın TRT Name frekansında yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarımızı Rıdvan Tandoğan güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

CRC Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yle İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izninde yapılan artışı değerlendirdi. Düzenlemeyle çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını da amaçlıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları

0: CRC Name.
1: Hoş Sada.

0: CRC Name.
1: Şarkıların rengi.
2: Efendim İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan merhabalar. Bir şarkıların rengine daha hoş geldiniz. Ben Murat Seçkin, bugün de sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş sesimizi sizlere ulaştıracak. Efendim programımıza sözleri Mustafa Sevilen'e, bestesi Amir Ateş'e ait Sabah makamındaki şarkıyı dinleyerek başlayalım. Ayrılık ateşi kalbe dolunca diyecek Ali Osman Akkuş sizler için.

0: Kıymetli dinleyicilerim, bugün Şarkıların Renginde stüdyomuzda çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Bestekar, hafız, Mevlid Han ve benim de çok kıymetli hocam, sevgili Amir Ateş bugün bizlerle. Kıymetli hocam, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Murat'ım. Her zamanki gibi o başarılı programlarından birini daha deruhte etmedin. Güzelliği içindesin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam şerefler verdiniz. O kadar mutluyum ki şu an çok kıymetli hocamla karşılıklı sohbet etmek, onun heyecanını yaşamak da ayrıca benim için çok büyük bir değer gerçekten.
1: Senin gönlünün güzelliği o.
0: Eksik olmayın. Nasılsınız?
1: Şükürler olsun Rabbimize. Sayısız sonsuz.
0: Çok iyi gördüm sizi maşallah.
1: Hamdolsun.
0: Tabii TRTname dinleyicilerimiz eserlerinizden sizi çok yakından tanıyorlar. Amir Ateş dediğimiz zaman kendisi neler söyler acaba?
1: Öncelikle TRTnamemiz de olmasa kim bilir eserlerimizi nereden dinleyecekler?
0: Evet.
1: Biz de nereden okunduğunu göreceğiz diye bayağı düşünüp duruyorum ama şükürler olsun sizler o güzel programı en güzel bir şekilde icra etmenin özelliklerini insanlarımıza sunuyorsunuz. Tebrik ediyorum.
0: Çok sağ olun hocam.
1: 1942 yılında Kocaeli Kandıra'nın o zamanlar Nefsi Yadeş Köyü.
0: Evet.
1: Şimdi ise değişmiş Esertepe yapmışlar köyümüzün adını. Böyle tertemiz pırıl pırıl havası olan Kefke'de Kerpe'ye nazır.
0: Ne kadar
1: öyle yamacımsı bir yerde hakikaten.
0: Doğayla baş başa.
1: Rüyalar aleminin en güzel numuneyi timsali diyebileceğimin bir mekan, bir yerdir orası.
0: Evet. Çocukluğunuz orada geçiyor.
1: Evet. O çobanların kaval sesleriyle, koyun kuzuların melemeleriyle, efendime söyleyeyim, o insanların o zamanki şarkılar, türküler, evet, civar köylerden böyle esinlenmiş nameleriyle hayatımız, çocukluğumuz öyle geçti sevgili Murat'ım.
0: Evet, ne kadar güzel, şanslıymışsınız hocam. Tabii bizi bir nebze ucundan tattık onu, doğallığı, güzelliği. Ama şimdi ne yazık ki çocuklarımız onu tadamıyorlar. Çünkü her yer beton oldu, ne yazık ki.
1: Bugün eğer ufak tefek bir şeyler yapabilme imkanına sahipsem, o günlerin tezahürü olduğunu ifade etmek
0: evet,
1: isterim.
0: Çok güzel. Hocam sizi çok daha tabii yakından tanıyor dinleyicilerimiz ama müzikiyle tanışmanız, daha sonraki yıllar, tabii siz aslında tasavvuf müzikisinin öncülerindensiniz. Detaylarıyla onlardan da bahsedeceğiz.
1: Tabii. Öncelikle televizyonlarımızda, daha önce de radyolarda ilk ilahi korolarını Amir Ateş İlahi Korosu olarak, Allah gidenleri rahmet etsin.
0: Amin.
1: Birçoğunu zaten
0: evet,
1: kaybettik. Birçoğu da şükürler olsun hayattalar. Onlarla birlikte radyolarda başladık. Sonra TRT İnanç Dünyası programlarında evet, Perşembe günü akşamları ve mübarek kandil gecelerinde.
0: Evet, evet.
1: Efendim,
0: o bizim çocukluğumuza denk geliyordu o günler ve çok güzel günlerdi gerçekten.
1: Evet, gerçekten.
0: Sizi öyleydi. Her zaman izlemişizdir huşu içerisinde.
1: Zaten birçok dostlarla karşılaştığımız zaman çocukluğumuzda şöyle dinlerdik, evet, böyle dinlerdik deyince bayağı duygulanıyorum, bayağı hisleniyorum ve mutlu oluyorum sevgili Murat kardeşim.
0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzelciğim. Allah size sağlık sıhhat versin. Halen o çalışkan yapınızla idame ediyorsunuz bu yaşantınızı.
1: Bildiğiniz üzere 1958 yılından bu yana Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde öğrenci, yönetici, naçizane 15-20 seneden bu yana da başkanlığını
0: yapıyorsunuz.
1: Deruhte etmekteyim.
0: Onlardan birazdan bahsedelim ama onun öncesinde güzel bir şarkınıza yer verelim diyorum.
1: Memnuniyetle.
0: Çok da sevdim bu eseri hocam. Belki de dinleyeceğimiz ilk kez dinleyecek.

yapacaklar. Efendim kıymetli konuğumuz değerli hocam Amir Ateş'in İcazkar eserine kulak vereceğiz şimdi. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Yılmaz Karakoyunlu yazmış. Bir Hicazkar şarkıdır hep gözlerimde ilkbahar diyecek Ali Turan sizler için.

0: Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Amir Ateş ile birlikte devam ediyor programımız. Kıymetli hocam, beste yapmaya ne zaman başladınız? Nasıl bir duygu sizler için beste yapmak? Biraz dinleyicilerimize bahsedebilir miyiz?
1: Sevgili Murat, artık bizim o bayağı şeyimiz oldu. Nevalemiz diyeceğim.
0: Evet.
1: Zira ben çocukluğumdan bu yana daha bestenin ne olduğunu bilmeden, usul ve makamın ne olduğunu bilmeden beste yapma gayreti içinde olduğumun şu anda hayretle farkında olduğumu anlatmak istiyorum. Okuma yazmayı ne zaman ki öğrenmeye başladım, takvim yapraklarının arkasında maniler vardı, hala var.
0: Evet, evet.
1: Saatli marif takvimin arkasında yapraklar. O yaprakların arkasındaki manilere hastaydım. Hala ta 60-70 yıl önce, yani okuma yazma

0: Çünkü ben okula gitmedim, yoktu bizim oralarda ilkokul falan. Sonradan biz onlara şey yapmaya çalıştık. Hiç unutmuyorum. Söyle kız mısın, nesin? Bir yıldız mısın, nesin? Çektin beni kendine, mıknatıs mısın, nesin? Bunu sevdiğim bir şarkıya adapte ederdim bu sözleri.
1: Ne kadar güzel.
0: Ben bir şarkı yaptım derdim, arkadaşlar hayret ederdi dururlardı. Şarkının da ne olduğunu adeta bilmiyorum. İşte türkü yaptık falan filan derdik böyle. İnanmazlardı. Ertesi gün başka bir takvim yaprağının arkasında şöyle bir dörtlük bulurdum. Adım geçiyordu çünkü onda. Amirim, sahibimsin. Saadet sebebimsin. Eller ne derse desin, sen benim nasibimsin.
1: Ne kadar güzel.
0: Efendim, şu mesela nameyi de söyleyeyim sana. A, benim mor çiçeğim yok mu?
1: Evet.
0: Demek ki o zamanlar ben onun hastasıyım. O makamı zaten çok severim.
1: Evet.
0: Söyle kız mısın, nesin? Bir yıldız mısın, nesin? Çektin beni kendine. Mıknatıs mısın, nesin? Falan şaşırırlardı falan. Ben şu anda şaşırıyorum, şu anda.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü benim tam manasıyla beste hocam olmadı. Buydu benim.
1: Kendi kendinizin hocası
0: evet,
1: olmuşsunuz.
0: Evet, evet ama... Tabii sonradan naçizane onun inceliklerini, onun prozodi makam vesairelerini öğrenmek
1: için evet.
0: Hocalarımdan, başta Emin Ongan hocam olmak üzere, pek çok işte Kemal Batanay gibi, Sabahattin Volkan gibi, Halil Can gibi, hatta Saadettin Kaynak hocam gibi.
1: Nurlarda yatsınlar hepsine.
0: Öğrendim. Evet.
1: Ne kadar büyük bir mutluluk sizin için.
0: Çok şükür.
1: Büyük bir gurur.
0: Çok şükür.
1: Böyle değerli hocalardan feyiz almışsınız hocam. Programımızda çok sevilen güzel bir şarkınıza devam edelim isterseniz. O kadar güzel bir eser ki sizi alıp götürür maziye kadar. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini efendim İlham Behlül Pektaş yazmış ve değerli konuğum Amir Ateş'te Segah makamında bestelemiş. O çok sevilen şarkı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim diyecek sanat güneşimiz Zeki Müren sizler için.

0: Hocam bu güzel eserinizi tabii herkes o kadar beğeniyor ki yıllardan beri dinliyorlar. Bu güzel eserinizi de seslendiren sanat güneşimiz Zeki Müren olunca da ayrı bir lezzet katmış şarkıya. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Efendim, bugünkü şarkılarımızın bizlere en güzel bir şekilde empoze edip aşılayan tek isim olarak söylememde hiçbir beis yok. Zeki Müren rahmetlidir.
0: Nurlar da yatsın.
1: Fevkalade duygulu eseri hem yaşatır hem yaşardı. Ve geleneksel musikiyemizi dünden bugüne en güzel, harika bir şekilde intikal ettiren sanatçılarımızdan biriydi. Öyle bir sanatçının zannetmiyorum ki pek gelmiş olduğunu düşünemem.
0: Evet.
1: Ama ondan sonra biraz tek tük onun yolunda gidenler olmadı değil, oldu ama onun yeri hiçbir zaman
0: için aslında olmadı. Yaşatamadılar değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten öyle, çünkü yorumcu demek aslında karşı tarafa o hisleri geçiren kişidir. Dili temiz kullanan kişidir. Değil mi hocam? Bu çok önemli bir şey. Anlaşılır dil kullanmak, tane tane okumak, o duyguyu yaşatmak çok ayrı bir olay gerçekten.
1: Kendisine söyledim rahmetliye.
0: Evet.
1: Oturuyoruz bir yemek esnasında. Hatırlarsın, bir kere bakanlar unutur derdi günahı.
0: Evet.
1: Görmem o gözün nuruna daldıkça sabahı.
0: Evet.
1: Orayı bir ifadesi, telaffuzu var sevgili Murat'ım. Onu anca talim, tecvid okuyan kişiler telaffuz edebilir.
0: Evet.
1: Ama o etti. Nasıl etti biliyor musun? Görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı.
0: Evet.
1: Nurunu.
0: Evet.
1: Nurunu değil.
0: Evet.
1: Nurun de değil. Nurunu.
0: Nurunu, evet.
1: Öyle telaffuz edilir o. Dedim Allah aşkına, dedim abi sen talim tecvidi kimde okudun dedim. Biraz açıklayan bir cim dedi. Dedim oku bakalım şurasını dedim. Aynen dedi, abinin o kadar da şeyi oluversin kardeşim yani, falan dedi.
0: Yani. Gerçekten çok evet. Önemli hassas noktalar bunlar. Telaffuz çok önemli.
1: Nasıl telaffuz edilmesi gerekiyorsa kelimeleri öyle telaffuz ederdi.
0: Evet. Mekanı cennet olsun. Abi. Her zaman, her daim anıyoruz şarkılarıyla, sesiyle. Bir daha zor gelir, öyle zor bir gelir. Değer.
1: Zor gelir.
0: Hocam yine güzel bir besteniz var sırada. Hepsi birbirinden güzel. O da yine İlhan Behlül Pektaş sözleriyle süslenmiş. Kürdi Cazkar makamında bir eser. Gönül defterinde borcu olanlar diyecek Cemile Karabulut sizler için.

0: Sevgili hocam, muhteşem eserler gerçekten. Bu eserlerin daha da çok dinlenmesi gerekir bence. Yeni neslin bu eserleri çok iyi öğrenmesi gerekir. Çünkü çok güzel örnekler var nazari bakımdan içerisinde, makamsal olarak. Bu eserin arkasından güzel bir eserinize daha kulak verelim isterseniz. Ne dersiniz? Sözlerini Faruk Nafiz Çamlıbel yazmış. Ağlar sorarım, hep seni gurbet gecesinden diyecek. Rahmetle anıyorum Faruk Salgar.
1: Canım kardeşim, nur içinde yat.
0: Amin.

0: Hocam gönlünüze sağlık. Hepsi birbirinden çok kıymetli, çok güzel. Tabii örnek aldığınız mutlaka bestekarlar olmuştur. Zaten siz hocalığınızı kendiniz yapmışsınız ama ve lakin daha sonra çok değerli hocalarla çalıştınız. Aslında sözlerimizin başında biraz ipucu verdiniz. Onlardan bir tanesi de o büyük değer Saadettin Kaynak.
1: Evet, şimdi 100.000 kere estağfurullah demek suretiyle başlıyorum sevgili Murat'ım. Zamanın kaynağı falan diyenler oldu. 1.000 kez estağfurullah.
0: Evet.
1: Onun kâbına ermek birazcık akıl ister, kafa ister. O Allah'ın nadir yarattığı bestekarlarımızdan biridir.
0: Büyük bir lütuf gerçekten.
1: Gelmiş geçmiş ben onu 3 bestekar arasında koyarım. Benim bu ifademi duyanlar beni belki kınarlar, beni ayıplarlar ama yani dedeler bu işin içinde olmak şartıyla anlatıyorum bunu ben. Sağolullah ağlar, ıtıriler, efendime söyleyeyim.
0: Zekai dediler.
1: Zekai dediler.
0: Evet.
1: Bunlardan çok çok basit olmayan, birçoğundan daha üstün nitelikleri olan bir hafızı Kur'an'da aynı zamanda çok çok kuvvetli bir hafızdı.
0: Evet.
1: Çok çok iyi bir ilim adamıydı. Eğer o iyi ki tabii ki bestekar olmuş, o bir ilim adamlığıyla eğer hayatını
0: devam ettirseydi
1: bugün sık sık onun bazı mesajlarından, bazı ilminden misaller verilen hocalardan biri olacağını hiç ben tereddütsüz olarak ifade etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Ama gerçekten de bestekarlığa temayülü biraz fazlaca olmuş. Diğer tarafı onun uykuda kalmıştır demek istiyorum evet. Yani.
0: Hocam gerçekten sizin de feyiz almanız çok önemli bir değer. Sizlerin de öğrencisi olarak bizlere de tabii bu geçiyor tabii, otomatik tabii. Olarak. Gerçekten sizin o musiki bilginiz, en başta güzel kalbiniz, öğrencilerinize o yansıyan duyguları, işleyişiniz o kadar önemli ki. Ben de sizin bir öğrenciniz olmakla her zaman gurur duyuyorum. Daha sonra tabii Emin Ongan'la başlayan bir serüven var. 1958 yılında.
1: Evet. Sevgili Murat'cığım şunu ifade etmek isterim. Hocam dahil olmak üzere hiçbir bestekardan beste alıntısı kesinlikle ve kesinlikle almadım. Evet. Almam da.
0: Evet.
1: Hatta yaparken

0: Aa, burası Saadettin Kaynağ'ın eserini Kürasa benziyor dedim, atarım onu. Hemen onu iptal ederim. Ama aynı üslupta olmuş olabilir. Ki olamaz, onu söyleyeyim evvela. Onların üslubu fevkaladenin üstünde bir üslup idi.
1: Evet.
0: Yani çok özen göstermişimdir. Farkında olmadan, bilmeden belki almışımdır bazı nameler. Ama o ondan alıntı değildir. Benim içimden gelen gene namelerin, melodilerin tezahürüdür o.
1: Evet.
0: Onun için...
1: Tabii etkilenmiş çok, olabilirsiniz. Bu çok doğal hocam.
0: Evet. Tamamen kendi duygularımın tezahür edişidir.
1: Zaten günümüzün büyük bestekarı olarak size soruyorum.
0: Estağfurullah.
1: Müsaadenizle. Bir Erol Sayan hocam var. Bir
0: Allah
1: siz varsınız.
0: Sizler...

0: kıymetle büyük şeref duyacağım inşallah. Hocam şunu demek istiyorum. Her bestekarın bir duygusu vardır. Hani bir Selahattin Pınar'ın eserleri dinlediği zaman Selahattin Pınar eseri olduğu belli olur. Saadettin Kaynak keza öyle. Ve günümüzde de Erol Sayan ve Amir Ateş'in de eserleri, evet bu Amir Ateş hocamıza aittir denilebiliyor. Bu çok büyük, önemli bir şey bence.
1: Sevgili Murad'ım, onu şöyle ifade etmek isterim. Mevzuba hissettiğimiz hocaların, bestekarların ayrı ayrı forum dediğimiz tarzları, tavırları tamamen ayrı ayrıdır. Mesela abimiz de, sen de tanıdın kendisini. Benim hemen hemen akşam sonra beraber oldum Avni Anıl.
0: Evet, nurlar da
1: yansın. Hiç kendisinden öyle bir kabiliyet, öyle bir yetenek ilk zamanlar ben beklemezdim. Hatta beraber olduğumuz zamanlar bile birkaç şarkısını, sonradan bir baktım, hamdolsun öyle güzel eserler, öyle değişik bir tavır, tarzla ortaya çıktı, tezahür etti ki hayret etmemek mümkün değil. Kaynak ayrı bir ekol.
0: Gerçekten öyle.
1: Selahattin Pınar ayrı bir ekol. Yesari Asım Arsoy
0: ayrı bir ekol.
1: Ayrı bir ekol. Erol Sayan gerçekten ayrı bir ekol. Hele hele bizim bir çok sevdiğimiz, çok değerli bir meslekarımız vardı cemiyetimizden.
0: Nihat Atlim Hoca.
1: Efendim.
0: Nihat Atlim Hoca.
1: O ayrı da Şekip Ayhan Özışık.
0: Tabii.
1: Fevkalade değişik bir tarzı Rabbül Alemin ona lütfetmiş idi.
0: Evet.
1: Romantik bir Türk sanat musikisinin bestekarı olarak kendisini ifade etmek için Selahattin İçli abimiz o apayrı bir
0: ekol. Apayrıydı gerçekten.
1: Evet.
0: Bir gün Amin Anıl Hoca ile konuşurken yanlışlıkla dedim ki hocam kendisine, hocam sizin binlerce eseriniz var. Hepsi çok güzel dedim. Gerçekten birbirinden değerli hepsi. Bir dakika dedi bana. Benim dedi 128 tane eserim var ama hepsi de meşhurdur dedi. Gerçekten çok önemli bir şey değil mi hocam bu?
1: Evet, çok doğru.
0: Bir Avni Anıl deyince binlerce eser akla geliyor. Evet, halbuki öyle değilmiş. 128 tane eserdi o dönem. Çok az buldum tabii bu sayı ama gerçekten dinlediğimizde hepsi de meşhur.
1: Evet.
0: Eserlerini.
1: Evet, sonra da biraz daha çoğaldı o tarihten.
0: Çok eser yapmak
1: sonra
0: önemli değil dedi.
1: Aynen
0: bana.
1: Aynen öyle.
0: Az yap, öz yap ama tanınsın.
1: Ona eskiler ne derler biliyor musun Murat'cığım? Keyfiyet ve kemmiyet.
0: Evet.
1: Sen çokluğuna bakma, özüne bak.
0: Özüne bak. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor ve değerli hocamın güzel bestesine kulak veriyoruz. Hocam bu eserinizin sözlerini de
1: benim daire arkadaşım, aynı zamanda da ama.
0: Öyle mi?
1: Hafız Arif Hikmet Gökoğlu
0: yazmış.
1: Fevkalade kendisine biz ayaklı kütüphane olarak telakki ederdik. Hakikaten hangi taşı kaldırsanız mutlak surette cevapsız kalmazdı.
0: Evet.
1: Efendim tarihsel, İlmi, edebi, sanatla ilgili mutlak surette
0: ne kadar güzel.
1: Bize rahatlıkla cevap verebilen bir zat-ı alişanıydı. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Onun sözleriyle buluşan Nihavent eseriniz.
1: Evet.
0: Mazi kadehlerden içip kandım o akşam diyecek Hayri Pekşen sizler için.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Eyvallah.
0: Siz Emin Ongan'ın talebesi olarak Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden yetişen bir büyük değersiniz gerçekten. Her zaman sizi takdirle anıyoruz. Halihazırda da Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin de cemiyet başkanlığını yürütüyorsunuz. Tahmin ediyorum 20 yıl oldu herhalde, değil mi hocam?
1: Oldu.
0: Evet. Yıllar geçiyor. Emin Ongan deyince neler söylersiniz dinleyicilerimize?
1: Sevgili Murat kardeşim, Emin Ongan çok farklı biriydi. Malum herkes de hocaların hocası olarak telakki ederlerdi. Ve hocalığı, insanlığı, beyefendiliği anlatılmaz. Fevkaladenin üstünde bir cemiyetçilik ruhu, anlayışı vardı. Ve ta cemiyetinin kuruluşundan itibaren içinde bulunan bir cemiyet mensubu olması hasebiyle, hele son yıllarda benim 1958 yılındayken 40. yılıydı cemiyetin.
0: Evet.
1: Şu anda 108. yılı.
0: Maşallah.
1: Evet. Örnek bir insandı. Bestekarlığı, icrakarlığı.
0: Disipliniyle bir de değil mi ayrıca?
1: Disiplini.
0: Çok disiplinli birisi.
1: Ve fevkalade de güzel eser okurdu.
0: Evet.
1: Bu okuyuşu pek anlatılmıyor, dile getirilmiyor ama yalnız konuşurken birazcık kekelerdi.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet öyleydi. Yalnız beni konuşturmayın derdi. Gülerdi rahmetlik. Hasılı ilk zamanlar her derse geldiğimde yeni bir iki beste denememi kendisine gösterirdim. Ben bunu 2-3 derste bir bestemi göstermeye başladım. Daha sonra birkaç aylık olduktan sonra cemiyette sonra daha azalttım beste denemelerimi göstermeden. Bu sefer kendisi o bestekar efendi yok mu ki getirdim ey baktı.
0: İlk eseriniz hangisi hocam?
1: TRT'de okunan ilk eserim Mühün Nurettin Hoca'ya ithaf bir bestemdir. Gönlüm özler, kaybolan manalı mahzun çehreni. Rahmetli Reha Gize'nin sözleridir.
0: Evet, çok güzel. Hocam o zaman güzel bir eserinize daha kulak verelim. Ne dersiniz?
1: Memnun olurum.
0: Hem de bu eseri bir öğrencinizden dinleyin isterim.
1: Memnun olurum.
0: TRT İslam Radyomuzun sevilen seslerinden benim de değerli sınıf arkadaşım Esra İçöz'ün sesinden dinleyeceğiz bu güzel eseri.

0: Gönlünüze sağlık değerli hocam.
1: Eyvallah.
0: Siz aynı zamanda çok iyi bir hafız, iyi bir mevlitansınız. Birçok öğrenci de yetiştirdiniz bu hususta. Eskiden kandillerde, sözlerimizi de başında belirtmiştik, mevlitlerde dinleyicilerimizin birçoğu sizleri TRT ekranlarında yıllarca hep takip ettiler, izlediler ve sizleri huşu içinde dinlediler. Bu konuda neler söylersiniz dinleyicilerimize?
1: Sevgili Murat kardeşim, bendeniz şu anda naçizane Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin başkanlığını yaptığım gibi aynı zamanda İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlidanlar Derneği'nin de başkanıydım.
0: Evet.
1: Ancak onu bir iki sene evvel okuyan kalmadı. Okutan kalmadı. Dinleyen de kalmadı.
0: Üzücü bir durum.
1: Evet, üzücü bir durum. Onun için bu sadece mevlid geleneği şiirden ibaret değildir. Muazzam bir manevi Kur'an-ı Kerim'in tilavetine vesile olan, aynı zamanda çok güzel tasavvuf eserlerimizin, yani ilahilerimizin, tevşihlerimizin icralarına vesile olan ve yavrularımızın, bunun özlemini çeken insanlarımızın ruh alemlerine fevkalade şifa kaynağı niteliğinde olan o güzel adet maalesef azaldı.
0: Evet.
1: O azaldı. O bakımdan Amir Ateş İlahi Korosu'yla yıllarca o vazife, o görevi yapmış olmanın da sevincini hakikaten de duymaktayım. O da unutulması, vazgeçilmesi çok üzücü bir hal olan bir durum idi. Şimdi onlar azaldı. Eski hal kalmadı maalesef.
0: Evet. Tabii zaman geçtikçe hocam kültürümüz de herhalde eksiliyor biraz değil mi? Ne yazık ki. Efendim, unutulmaz meşhur eser var sırada hocam. Tahmin ediyorum sizler de bu dinleyeceğimiz şarkıyı çok seviyorsunuz değerli dinleyicilerim. Sözlerini Melek Hiç yazmış ve değerli hocam Amir Ateş'te Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş dinleyeceğimiz şarkıyı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın diyecek Nazan Sıvacı sizler için.

0: Değerli hocam, saatime bir bakıyorum ki ne yazık ki programımızın sonuna gelmişiz.
1: Senin o güzel yorumunla yapılan program elbette ki hemen anında bitmiş gibi görünmesi normaldir sevgili
0: hocam. Estağfurullah hocam, çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten o kadar bahtiyar ettiniz ki beni.
1: Senin programların ne zaman icap eder gerekirse koşarak değil, uçarak giderim sevgili Murat.
0: Şeref verirsiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok
1: şeref
0: naziksiniz. Alırım. Eksik olmayın. Efendim bugün çok değerli hocam, bestekar, hafız, Mevlid Han, sevgili Amin Ateş ile birlikteydik. Ve bu güzel programın ne yazık ki sonuna geldik. Efendim ben Murat Seçkin, Şarkıların Rengi programını sizler için hazırlayıp sundum bugün de. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Şarkıların Rengi.

Dünden bugüne, bugünden yarına. Törelerimizin, dilimizin, inancımızın ve tüm değerlerimizin musiki estetiğiyle kesiştiği program Aşkın Namesi Hüseyin İpek'le her salı saat 22'de TRT Name'de sizlerle.

TRT Name. Saat 14. Haberler. İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki hitabı

yılında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Hedef 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken boğazın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğalgaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yarından itibaren başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. Hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz dedi. Bakan Yumaklı, Ankara'da yeni yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık iznindeki süre artışını değerlendirdi. Düzenleme ile çocukların ebeveynleriyle geçireceği nitelikli zamanın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Aile içi sorumlulukların daha dengeli paylaşılmasını da amaçlıyoruz, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Zonguldak'ın Devrek Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası başladı. Aralarında eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 30 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Spor. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz size. Programımız Stüdyo Name'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza Ebru Özçengel hazırladı. Tomas Terimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim, İzmir Radyosu ses sanatçılarının seçtikleri şarkıları dinleyeceğiz bugün. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şensesli, violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanun Erol Gönüldaş, Neyde Salih Yurttaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz Burcu Göktürk mikrofonda, Nihavent makamında Melahat Pars'ın şarkısını seslendirecek.

0: çok teşekkürler. Nefesine sağlık sevgili Burcu Gültürk.
1: Ben teşekkür ederim. Bil vesile Melahat Pars'a da rahmet dileyelim. Yarın ölüm yıldönümü kendisinin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, yine Nihavend makamındayız. Bu kez Kamuran Yarkın'ın Doğan Işık Saçan'ın güftesinden bestelediği şarkıyı dinleyeceğiz. Sanatçımız Güldehen Marmara seslendirecek. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Gülden Marmara'ya. Efendim şimdi Manolya Şenseslinin violasıyla yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde Emrah Yiğit gelecek mikrofona. Kürdili Hicazkar makamında Turhan Oğuzbaş'ın şiirinden Avni Anıl'ın bestelediği şarkıyı seslendirecek. Ne olur akşamları gelsen otursan yanı başıma, dinlesen hiç bitmeyen maceramı.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.28'e doğru ilerlerken biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Efendim şimdi programımızın bu dakikasında Kürdi makamında bestesi ve güftesi Zekai Tunca imzalı şarkıyla Lale Mumcu Başel mikrofonda. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu?

Dengesiz hayat hiç oldu. Hem geç oldu, hem güç oldu. Yok mu bunun orta yolu Tanrım? Yok mu bunun orta yolu?

Çok teşekkürler, nefesine sağlık sevgili Lale. Evet, Uşak makamında bir şarkı var şimdi sırada kıymetli dinleyenler. Belgin Erol Gündoğdu seslendirecek. Sözlerini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı, Safiye Aylan'ın bestelediği şarkı. Seninle doğan güldür bu gönül. Ah bu gönül şarkıları.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenler, Stüdyo Name tüm hızıyla devam ediyor programın bu bölümü. Tabii ki günün solistini ağırladığımız bölüm. Bugün Furkan Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Furkan, nasılsın?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Evet, güzel şarkılar dinleyeceğiz. İlk olarak Hüzan makamında Rakım El Kutlu'ya ait eseri seslendirecek solistimiz. Eserin güfte şairi Nahit Hilmi Özeren. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Öncesinde sevgili Erol Gönüldaş kanunuyla taksim ediyor.

Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam. Ruhum eriyor gözlerinin rengine dalsam. Güfte Cengiz Han Altuntaş, beste Talat Er, makam Hüzzam.

Efendim, Hüzzam makamındaki seyrimiz bestesi ve güftesi Yılmaz Yüksel imzalı şarkıyla sürüyor. Furkan Yavuz tekrar mikrofonda. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi. Sen benimsin, ben de senin.

Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ahımı icranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum diyecek solistimiz Furkan Yavuz. Selahattin İnal'ın Nihavend şarkısını dinleyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyoruz solistimiz Furkan Yavuz'a. Efendim, bizim artık veda vaktimiz geldi bugün de. Tüm sanatçı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Programımız Ebru Şengel hazırladı. Tomay Serimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Son eserimizle hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İran savaşı birçok küresel çıkmazı beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nda petrol ticareti kesintiye uğradı. Şimdi de dijital altyapı gündemde. Tahran'ın Hürmüz'den geçen denizaltı kablolarının korunması için batılı ülkelerden ücret talebinde bulunacağı iddia edildi. Kabloların saldırıya uğraması istihbarattan finansa kadar farklı alanlarda veri akışını kesebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizinin yakından takip edildiğini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğal gaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, "Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezleri arasında olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in Kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilme kararı alındı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 24 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Vatandaşları çeşitli vaatlerle 936 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 224 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağış.

Sıcakların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

0: TRT Name.
1: Suat Yıldırım'ın yöneteceği Uşak Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Neyle Uğur Onuk yapacak.

0: TRT Name.
1: Hayatın ta kendisidir müzik. Müzik de hayattır zaten. Klasik Türk müziğinin en seçkin örneklerini bir araya getiren Hayat ve Müzik'te zamana meydan okuyan besteler, unutulmaz güfteler, İncil Abertuğ'un sunumuyla ve Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz icralarla sizlerle buluşuyor. Hayat ve Müzik her çarşamba saat 22.30'da TRT Name'de.
2: Saat 18.
0: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönemi törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yargının siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır, dedi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü töreninde hitap eden Zeki Yiğit, toplumsal huzurun güvencesinin tarafsız yargı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD, İran'ın müzakere taslağını bir kez daha reddetti. ABD Başkanı Trump yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur.

başkentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Sivas'ta bitki topladıktan sonra rahatsızlanan adam Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören 60 yaşındaki adam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politikaların hayata geçirileceğini söyledi. Türkiye, kadın girişimcilere güçlü üretim fırsatları sunuyor, dedi. Bakan Göktaş, Belçika Kraliçesi Matilde'ye katıldığı kadınların güçlenmesinde iş dünyası ve girişimciliğin rolü panelinde konuştu. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişinin hantavirüs test sonucu negatif çıktı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Hamide Uysal, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle. Şimdi programımıza öncelikle Hafız Saadettin Kaynağ'ın Nihavend eseriyle başladık. Menekşelendi sular. Sırada yine Nihavend bir eser var. Hacı Arif Bey'e ait olan Vücut ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin.

Teşekkür ediyorum eşliğiniz için sevgili saz sanatçısı arkadaşlarım. Şimdi sırada Nihavend bir eser var yine. Nihavend Tango. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı Süzmeden isteyeceğiz.

Bu Nihavend Tango'dan sonra yine Nihavend bir şarkı var sırada. Sözleri Mehmet Gökkaya'ya, müziği Erol Sayan'a ait olan

Erol Sayan'a ait bu nihayet şarkıdan sonra bestesi Sermüezzin Hakkı Bey'e ait olan yine nihayet bir şarkı var sırada. Nerelerde kaldın ey Servinazım?

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sırada nihavent Azeri bir türkü var şimdi. Aman avcı vurma beni diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Nihavent makamındaki eserlerimizin son şarkısını şimdi seslendireceğim. Vecdi Seyhun'a ait "Hatırlar mısın beni, bir zamanlar ne kadar severdim seni" diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, programımıza Hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok kıymetli bestekar, Türk müziğine unutulmaz eserler bırakmış olan Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam bir şarkısı var. Aşkın beni durmaz yakar, ey sevgili sen neredesin diyeceğiz. Ama öncesinde kıymetli Aydın Varol Bey'den Keman Taksimi'ni dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyorum eşlikleriniz için kıymetli arkadaşlarım. Yine sırada bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan Güftesi Karacaoğlan'ın Segah bir şarkı var. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını seslendirdik. Şimdi sırada Rüştü Şardağ'a ait hüzzam bir şarkı var. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı diyeceğiz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Hüzan bir şarkıyla devam ediyoruz. Dede Efendi'nin "Ey Gülü Bağ Eda, sana oldum müptela" diyeceğiz.

Şimdi güftesi ve bestesi Nevser Kökteş'e ait olan yine Hüzzam şarkımız var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 24.00'da ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Nami frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin çeşitli eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca bendeniz Hamide Uysal Harbi sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran kıymetli ton mühendislerimiz Barış Baykal, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak İki Hüzzam Türkü ile sizlere veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Akşama Sesi programında sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Aşk Efsa makamındaki Erol Sayan şarkısıyla başlayalım. Ahat Oruk'tan dinleyeceğiz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin.

Bana bir aşk masalından şarkılar söyle. Buselik makamındaki Erol Sayan şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Sırada güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Selahattin İnal'a ait olan Buselik bir eser var. Güldehen Marmara bizlerle. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı.

Nahit Hilmi Özeren'in sözlerini İsmail Baha Sürelsan Buselik makamında bestelemişti. Zeki Müren seslendirdi. Güle sor, gülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Sevgili dinleyenlerimiz, yine Buselik makamındaki bir eserle devam edelim. Güfte Feyzi Alıcı'ya, besteyi ise Selahattin İçti'ye ait. Selma Sabah söyleyecek. Bir geceden bir geceye sevda erişti niceye.

Mustafa Seyran'ın Buse'lik şarkısıydı. Mehsem Özşimşir'den dinledik. Bir akşam son defa seni görmeden. Hisar Buse'lik bir eser alıyor şimdi sırayı. Güfte Sevinç Atan'a, besteyi ise Hüseyin Soysal'a ait. Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Sevdaya düştüm, divaneyim ben.

Gelirim der gelemezsin, gülerim der gülemezsin. Buselik makamındaki Mediha Şensancakoğlu şarkısını Mediha Şensancakoğlu ve Cavit Tanürek birlikte söylediler. Buselik bir şarkı var yine sırada. Beste Alaaddin Yavaşça'ya, güfte ise Rauf Alanyalı'ya ait. Aytaç Ergen'den dinleyeceğiz. Sen dinlerken silinir içimdeki gamlar.

Yıllar yılı bakışırız seninle. Gel dedin de gelmedin mi güzelim? Buselik makamındaki bu güzel şarkıda Cavit Tanöre'yi dinledik. Güfte Ercan Akbay'a, beste ise Tahir Sıral'a aitti. Hicaz makamındaki eserlerle devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Sözleri Aşkın Tuna'ya, güftesi Hüsnü Üstün'e ait olan eserde Hasan Eylen bizlerle. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım.

Hasretinle yaşayamam. Sensin benim canım, kanım. Tuğçe Palay'ı dinledik. Hicaz makamındaki Turhan Taşan şarkısında sözler Sami Derintuna'ya aitti. Hicaz eser yine sırada. Özgen Gürbüz bu eserin bestecisi, sözler Fayka Sarp'a ait. Nesrin Körükçü söyleyecek. Ne hallere düşer insan sevince,

Hicaz makamındaki türküde Cengiz Han Sönmez'i dinledik. Kırmızı Gül'ün Alı var. Sırada Hicazkar bir eser var. Beste Semra Özbey'e, güfte ise Özgen Altunbul'a ait. Bir Ateştir Bakışın. Nevra Günay bizlerle.

Sevgili dinleyenlerimiz, birlikteliğimizde Hamiye Turan'a kulak verdik. Neden kaçtın uzaklara dedi Yusuf Nalkesen'in Hüzzam makamındaki şarkısında. Ve Gökhan Sezen'e kulak vereceğiz. Yine Hüzzam bir eser. Beste Selahattin Pınar'a, güfte ise Vecdi Bingöl'e ait. Gökhan Sezen'in söyleyeceği bu şarkı, gözünün rengini sordum, kara sevda dediler.

Gönlümdeki sabır taşı, Nazan Sıvacı, Hüzzam makamındaki Sami Derintun'a Bilge Özgen şarkısını dinledik sevgili dinleyenler. Ve Hüzzam makamındaki bir türküyle devam edeceğiz. Yanıyor mu Yeşil Köşk'ün lambası? Ali Suat Erdil bizlerle.

Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı. Taner Şener'in Hüzzam şarkısıydı. Gülşen Bakoğlu'ndan dinledik. Bestesi Kadri Şençalı'ra, güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüzzam eserde ise Bahadır Özüşen'i dinleyeceğiz. Gezdiğim dikenli aşk yollarında.

Hüzzam makamındaki Rakım İl Kutlu şarkısıydı. Güfte Nahit Hilmi Özeren aitti ve Burcu Göktürk'ten dinledik. Susmuş gece, her yer sizi dinlerdi denizden. Sırada Yaprak Sayır'ın söyleyeceği bir hüzzam eser var. Güfte Rüştü Şar'da, beste ise Sadi Işılay'a ait. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin.

Hareketli ve çok sevilen Hüzzam makamındaki Sami Serimer şarkısıydı. Sevdim seni kır çiçeğim, aşkınla öleceğim ve Serdar Kaşıkçılar seslendirdi. Sırada bestesi Muzaffer Özpınar'a, güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a ait olan Muhayyer Kürdi bir şarkı var. Emel Sayın söylüyor. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde.

Rüzgar gibi gelip geçse de zaman. Muhayyer Kürdi makamındaki Osman Babuşçu şarkısıydı. Zuhal Gümüş'ten dinledik. Yıllar var ki aşkıma karşılık bekliyorum. Tuncay Yalın'ı, bestesi Turan Taşan'a, güftesi Hasan Karakuş'a ait olan Muhayyer Kürdi şarkıda dinleyelim.

Sözler Aşık Veysel'e aitti. Seyfettin Sığmaz ve Gündoğdu Duran besteleriydi. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada ve ne çıkar bahtımıza muhayyel kürdi bu eserleri de Şeniz Güneş seslendirdi. Ve sevgili dinleyenler, üst üste iki muhayyer kürdi makamındaki eserle sizlere veda edeceğiz. Önce Gündoğdu Duran'ın şarkısını Nesrin Sipahi söyleyecek. Pembe Küçük Dudağın Söyledi şarkımızı ya da çok bilinen ismiyle Ankara Rüzgarı. Ardından Yıldırım Gürses'i kendisine ait olan şarkıda dinleyeceğiz. Yıllar sonra rastladığım çocukluk sevgilime. Yapımcımız Buse Özdemir, teknik yapımda Ferda Seher Topçu ve ben Deniz Gökhan Özer, İstanbul'dan Akşama Sesi programından mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olmanın şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Miyoli'yle Neriman Güneş, Kanun'la Funda Süyür. Tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter, program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Bu akşam ilkin Hüseyin'i makamında bir nakış beste söyleyeceğim, düek usulünde. Pek meşhur bir beste.

bilir. Türk müziği sanatseverlerin hemen hepsi bilir, aşinadır esere. Ve bu akşam Münir Nurettin Selçuk'tan bize intikal eden versiyonu, öyle meşhur olmuş versiyonu söyleyeceğim. Ve hemen bir sonraki programda, tabii niyetim o, kısmet Allah bilir, orijinal halini, yani üstadım Bekir Sıtkı Sezgin'in Rakım Hoca'nın müezzininden notaya aldığı versiyonunu söyleyeceğim. Aradaki farkları konuşuruz sonra. Bu akşam söyleyeceğimiz versiyonda sadece bir beyit okunuyor. Münir Bey o haliyle lanse etmiş eseri, ya da Münir Bey o haliyle meşhur etmiş eseri. Bu akşam okuyacağımız güfteyi anons edeceğim size sadece. Ondan sonra makama giriş taksimini Neriman Güneş'ten dinleyeceğiz. Viyolu ile yapacak. Sonra eserin icrasına geçeceğiz. Müheyya oldu meclis, sakıya peymaneler dönsün. Bu bezmi ruh bahşın şevkine mestaneler dönsün. Eserin güfte şairi Baki. Buyurun efendim.

arz ettim ya, niyetimiz o, kısmet olursa önümüzdeki hafta bizzat kendisinden usul yormak suretiyle meşkeden müezzininden notaya alınmış halini üstadımın yazdığı notayla, Bekir Sıtkı Sezgin'in yazdığı notayla okuyacağız inşallah. Epey bir fark var doğrusu. Dinleyince sizler de yeni bir versiyon duyduğunuz için mutlu olacaksınız sanırım. Şimdi Acem Kürdi makamına geçiyoruz ve Selanikli Ahmet Efendi'nin bir ağır aksak şarkısını söylüyoruz. Sevgilim, bilesin ki senin de içinde bulunduğun, yani bir anlamda seninle yan yana durabildiğimiz her dost meclisinde, rüyamda veya yaşıyorken, dünyada veya her yerde, bende kederden, gamdan, üzüntüden eser kalmaz. Hep neşelenirim. Sana öylesine bağlıyım, öyle seviyorum ki son nefesimde, türlü dertler ve ıstıraplarla ölüm anına gelmişken bile, yani haletin eziğide bile, Allah şahidim olsun ki başka bir şey düşünmeden hala seni sevmeye devam edeceğim. Efendim, şarkının meyan mısrağında iki farklı kelime var elimize ulaşan versiyonlarda. Bir tanesi amalime. Burada senin bana bir şekilde bir an bile olsun iltifat ederek bahşettiğin sonsuz mutluluk benim için ne büyük bir lütuftur demek istiyor. Ve bu lütfun nuru benim arzu ve hayallerimi, yaşama sebebim olan bütün emellerimi adeta aydınlattı. Sabahın geceyi aydınlattığı gibi gün yüzüne çıkardı. Sabahın taze aydınlığı ile sarıp sarmaladı da sanki umutlarımın ışığı yandı. Bütün ümit ettiklerim adeta gerçekleşti diyor. Peki alamımı sardı diyorsa, nuri lütfun benim alamımı sardı seherim için ise, senin bana bir şekilde bir an bile olsun iltifat ederek bahşettiğin sonsuz mutluluk benim için ne büyük bir lütuftur ve bana bu bağışınla bütün elemlerim, üzüntü ve dertlerim adeta gün doğumunu müjdeleyen seher vaktinin ışığıyla aydınlandı. Kederlerim bu ümit ışığı ile yok oldu. Bir kelime manayı böylece değiştiriyor ve benim yorumum da farklı oluyor elbette. Son mısra, sevdiğim, işte bu halde seni sevmeye devam ederken Mecnun olmuşum da her yerde senin isminle ah ederek

İşte bu halde seni sevmeye devam ederken Mecnun olmuşum da her yerde senin isminle ah ederek gezerim diyor. Malum çok açık bir mısra. Efendim, bu güftenin meyan mısrağından dolayı Nur içinde yazsın, Cüneyt Kosal abimizin şöyle bir fikri vardı. Bu güfte Seher isminde bir kadına yazılmış olmalı diyordu. Baktığımız zaman da sanki haksız değil. Güfteyi okuyalım, sonra şarkıya geçelim. Bezmi vaslında civanım, bilesin yok kederim. Haleti neza da gelsem seni billah severim. Nuri lütfun benim alamımı sardı seherim. Sevdiğim ah ile her yerde bunu der gezerim.

belki de ona atfedilmiş bir kaside söyleyeceğim ama kasidenin sahibi Sabit Efendi. Sünbül'ün rayihasın diye başlar. Ben bunu Amber'in rayihasın olarak bilirim. Kaynağım da Nur içinde yazsın. Arif Hikmet Gökoğlu. Fakat Sünbül'ün rayihasını da Emin Işık okumuş. Doğrusu divanın orijinalini bilmiyorum ama Arif abiden böyle öğrendik, böyle yazdık. Zaten Taç Beyti'nde de Sabit Ağa gam yeme kim her mihnet içinde zillet diye yazar. Dolayısıyla Sabit Efendi'ye ait olduğu bence kesin. Esin Murat Hanım'ın isteği olan konserde eğer daha önce görmüş olsaydım okuyacağım kasideyi şimdi okuyalım inşallah. Acem Kürdi makamında kaldığımız için kaside de Acem Kürdi olacak.

Şimdi Hicaz makamında Devri Hindi bir şarkı söyleyeceğim. Bestekarının tam adı Kadıköylü Enderuni Hanende Kel Ali Bey. Enderuni Ali Bey olarak biliriz ama tam adı bu. Aşık oldum yavrucağım yüzüne. Hak saklasın göz değmesin gözüne. Can dayanmaz senin tatlı sözüne. Bak sineme aşkın ile yanıyor. Gören eller dağ tutuşmuş sanıyor.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bir istek var yine sosyal medyadan. Sosyal medyada yaptığım bir paylaşımın beğenisinde böyle bir istek geldi. Güfte şairi Semih Mümtaz Sarp, Halit Lemi Atlı'nın Hicaz Düyek şarkısı. Sorulmasın bana ye isim gariki hicranım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım. Bu derdi suzişi firkatle zar-ü nalanım. O hüsnü gördüğüm andan beri perişanım.

Sizi nakaratın ikinci kısmında çaresiz bıraktığımın farkındayım ama öyle bir işledi ki şarkı bana söylerken orada böyle bir beste yapmak geldi içimden. İnşallah lemyatlı huzur-u mahşerde yakama yapışmaz şarkımı bozdun diye. Ama o içimden geldi. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi Kürdeli Cazkar makamına geçeceğiz. Karacaoğlan'ın bir şiiri üzerine Muhlis Sebahattin Bey'in Kürdili Hicazkar Curcuna şarkısı. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarım? Kalbinde aşk izi var, seni kim yaktı yarım? Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarım? Makama giriş taksimini kanunla Funda Süyürü yapacak.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi okuyacağımız şarkı iki versiyonu bulunan bir şarkı ama öyle aynı makamda da değil. Sevgili Sefer Karabük'ün Ankara Radyosu sanatçılarından, ses sanatçılarından ve yapımcı Sefer Karabük bir araştırma yapmış film müzikleri üzerine. Şimdi o araştırmadan da size bir pasaj okuyacağım. Ama bugün alem olmuş versiyonunu, yani bilindik versiyonunu, yani Kürdili Hicazkar versiyonunu söyleyeceğim. Daha sonra bahsedeceğim. Güfte şairi Ercüment Er. Aslında Ercüment Er, Nazım Hikmet'in ismi müstaharı. Yani güfte şairi Nazım Hikmet. Saadettin Kaynağ'ın curcuna ve düyek usullerinden müteşekkil Kürdili Hicazkar şarkısı. Efendim, orijinal adı Ahlam El Şabab olan, inşallah doğru telaffuz ettim. Filmin adı bu. 1942 yılında Kemal Selim tarafından çekilmiş bir Mısır filmi. 1943 yılında Türkiye'de Şarkı Yıldızı adıyla gösterime girmiş. Filmdeki şarkıları Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk icra ediyor. Elbette müziklerini de Saadettin Kaynak yapıyor. O yıllarda 1938-1950 yılları arasında Nazım Hikmet'in cezaevinde olduğu için senaryo ve şiirlerini de Müstahar isimle yazdığını biliyoruz. Nazım 1950 yılında, 15 Temmuz'da 1950 yılında genel afla dışarı çıktı ve 16 Haziran 1951 yılında da çok sevdiği memleketini terk etmek zorunda kaldı maalesef. Bu şarkının ilk hali, yani bu filmde söylenen hali Muhayyer Kürdi. Hani teknik olarak da birbirine benzeyen makamlardır. Elbette aynı değil ama benzetilebilir aynı akortlardan. Dolayısıyla Muhayyer Kürdi makamında o filmde farklı bir versiyonla söylenmiş. Bayağı farklılıklar var saz paylarında da, elhanda da. Ama biz bu şarkıyı daha sonra Kürdili Hicazkar olarak düzenlenmiş haliyle tanıdık, bildik ve sevdik. Şimdi alem olmuş versiyonuyla bunu söyleyeceğim. Belki bu bilgilerden yine söz konusu şarkıyı söylediğim zaman tekrar bahsederim. Dinleyenler için tekrar olur, dinlemeyenler için yeni bilgi olur. Sevgili Sefer kardeşime de, Sefer Karabük'e de çok teşekkür ediyorum bu meyanda. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne, yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı. Kalbime gün doğdu güzel yüzünden, içtim kana kana aşkı özünden. Ömrümün yolunu

Sordum gözünden, bahtıma acıyan bir bakışı vardı. Aşkımı sonsuz bir hayale bağladım. Sabahsız geceler durmadan ağladım. Ayrılırken ona verdiğim çiçeği, hüzn ile gülerek bir takışı vardı.

Bu okuduğumuz versiyon herkesin bildiği alem olmuş versiyondu. Daha önceki programlarımızdan birinde söylemiştim elbette 2025 yılı içinde ama tekrar etmekte fayda var. Şimdi saygıdeğer dinleyenlerimiz Nihavend makamından Güftesi ve Cidibingöl'e ait Selahattin Pınar'ın yine pek sık okunmayan ama meşhur bir şarkısı. Elhan da yani bestekarın yazdığı melodiler de en az güfte kadar tesirli. Sana gizli bir diyeceğim var, yakın gel sokul ruhuma kadar. Dinle kalbimi neler fısıldar, yakın gel sokul ruhuma kadar. Senden uzakta içim eriyor, beni hasretin sarıveriyor. Bu özleyişle can ürperiyor, yakın gel sokul ruhuma kadar. Bir acı var mı intizar gibi, sabır tükenir yol uzar gibi. Beklerim seni ay doğar gibi, yakın gel sokul ruhuma kadar. Şimdi Nihavend makamında Taksim dinleyeceğiz. Hazırlandılar, sevgili Neriman ve Funda birlikte yapacak, buyurun.

Şimdi Nihavend makamında semai ve düyek usullerinden müteşekkil pek meşhur bir şarkı söyleyeceğim. Güfte şairi Münir Müeyyet Bekman, bestekarı Alaaddin Yavaşça. Selahattin İçli'nin bu şarkı için şöyle bir sözü var. Eğer hoca hiç şarkı bestelememiş olsaydı, sadece bu şarkısıyla Türk müzik tarihine ismini altın harflerle kaydettirirdi. Son derece zevkli bir şarkı fakat farklı yorumlanıyor günümüzde. Hocam bu şarkının şiirini de okurdu ama bestesini okur gibi okurdu şiirini de. Şarkıyı da zaten şiirini nasıl ifade ediyorsa, nasıl konuşuyorsa öyle söylerdi. Öyle okunmasını da isterdi doğrusu. Fakat son derece kibar bir insandı hoca. Öyle yüksek sesle pek kimseyi ikaz etmezdi. Fakat ben bu isteğini vasiyet kabul ettim. Ben hoca kadar kibar değilim çünkü. Ve her vesileyle bunu arz edip, anlatıp arz ettim ya. Vasiyet kabul ettim. Bu şekliyle okuyorum şarkıyı. Şimdi bir de bu haliyle dinleyiniz. Şiiri de hocanın söylediği gibi okuyacağım. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetim. Reva mı şiddetin, reva mı hiddetim? Zulmeden sen misin, bilmem ki ben miyim? Kader mi, tali mi, ayar mı, acep kim? Kıskançlık alevi kalplere gireli, sen deli, ben deli, aşk deli, ruh deli. Severken sen beni, severken ben seni. Bir gurur mahvetti hem seni hem beni. Ne sensiz bir mekan, ne sensiz heyecan. Vermiyor teselli ne ümit ne de can. Sararken gönülü iştiyaki an be an. Değer mi bu hasret, bu firkat, bu hicran?

programımızın sonunda sizlere pek bilindik bir vals söyleyeceğim. Hatırla sevgili ya da hatırla ey peri diyebilir bu şarkı. Hani hatırla sevgili o mesut geceyi ya da hatırla ey peri o mesut geceyi diyebiliriz ya bu şarkıyı. Elbette detaylı bahsetmeyeceğim ama saygıdeğer dinleyenlerimize bu şarkı için bir adres gösteriyorum. Murat Bardakçı'nın bir yazısı var. Arama motoruna şarkının ismini yazabilirsiniz. Murat Bardakçı'nın şarkıyla ilgili yazdığını yazabilirsiniz. Çok geniş olarak bahsetmiş. Aslında bilindikten çok farklı bir hikayesi var ve orijinal sözleri de bilindikten çok farklı. Tekrar sağlık veriyorum. Araştırırsanız önemli bilgiler diyeceğim. Hem tarihi bilgiler hem de hoş zaman geçirirsiniz zannediyorum internet başında. Ben tabii ki Muhlis Sebahattin Bey'in güfteyi de değiştirerek bestelediği versiyonla alem olmuş versiyonuyla sizlere söyleyeceğim. Aslında şarkının orijinali Hatırla Margarit diye başlıyor. Biz de hiç olmazsa orijinaline hürmeten sadece bu kısmını, güftenin bu kısmını değiştirelim. Hatırla Margarit diye söyleyelim ama bu şarkının eski Türkçe notasını bulduklarını zannetmiyorum ama yeni Türkçe notasıyla basılmış ama müntahabat notasını okuyup sadece Margarit kısmını değiştirerek yeni bir versiyon veya okunmamış bir versiyon olduğunu iddia edenler var. Fakat bir ayrıntı var. Şarkının elhanında da bir ayrıntı var. Yani güfte değiştirmesinde de bir ayrıntı var. Ben okuduğum zaman onu fark edeceksiniz. O haliyle şarkı gerçekten sanki farklı bir versiyon gibi duyuluyor. Sanki değil, bayağı farklı bir versiyon gibi duyuluyor. Ben Deniz bunu çok önce de okumuştum. Yani belki birkaç yıl önce okumuştum. Daha sonra da gündeme getirdim. Bu akşam da programımızın son eseri olarak söyleyelim. Güfteyi de şarkı içinde dinleyelim.

Bu akşam da programımız nihayete erdi saygıdeğer dinleyenlerimiz. Sevgili Nazif İlter'in kaydettiği son programımızdı. Evet efendim, bu akşam programımıza Neriman Güneş Akalın Viyolu'yla Funda Süyür Kanun'la refakat etti. Çok zevkli taksimleri için tekrar teşekkür ederim kendilerine. Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen huzurunuzdan saygı, sevgi ve muhabbetle ayrılırken bir sonraki hafta tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Hoşça bakın zatınıza saygıdeğer efendilerim. Allah'a ısmarladık.

0: CRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü. Dayanır mı? Şişedir bu. Rehi sengisare düştü. Şeyh Galip Dede'nin bir şiirine, Dede Efendi'nin yürük semai. Faruk Salgar'dan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Hüzzam makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Refik Fersan'ın Mahur makamındaki eserini Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz şimdi. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

Latife Ağa'nın mahur eserini Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Telif edebilsem feleği ah emelimle, dünyayı feda eyler idim maha salimle.

Nesrin Sipahi'yi Hacı Arif Bey'in mahur eserinde dinliyoruz. Gösterip ayare lütfun, bizlere biganesin. Bir vefa görmek ne müşkil aşıka cananesin.

Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca. Muhannetin kahrın çekmem gel deyip de gelmeyince. Karacaoğlan'ın bu şiirine Saadettin Kaynağ'ın mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'nın o güzel yorumundan dinliyoruz şimdi.

Güftesi Fakih Fakılar'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait mahur eseri Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eser var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz bu eseri. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait mahur eseri Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz şimdi. Sevda seline kapıldı gönül, yeni bir aşka kapıldı gönül, yandı gönül, mest oldu gönül, uslanmadı gönül.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam şarkısı. Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Eserin hemen öncesinde Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde beklediyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Mevsimler gelip geçiyor, sen gülüyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Sıradaki Hüzzam şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Cahit Öne'ye ait, Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede, nerede sakı, ehli dil yok meclisi meyhanede.

Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı var sırada. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı eseri Bekir Ünlüat Er'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni. Öğren Allah aşkına öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağım. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Hürzan bestesi. Müzeyyen Senar'ın sesinden, yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, hıçkıran dalgaların haline bak da beni an. Ne kadar sevmese gönlün, bana sendin acıyan, inleyen dalgaların haline bak da beni an. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Hamide Uysal, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle. Şimdi programımıza öncelikle Hafız Saadettin Kaynağ'ın Nihavend eseriyle başladık. Menekşelendi sular. Sırada yine Nihavend bir eser var. Hacı Arif Bey'e ait olan Vücut ikliminin sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin.

Teşekkür ediyorum eşliğiniz için sevgili saz sanatçısı arkadaşlarım. Şimdi sırada Nihavend bir eser var yine. Nihavend Tango. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı süzmeden isteyeceğiz.

Bu Nihavend Tango'dan sonra yine Nihavend bir şarkı var sırada. Sözleri Mehmet Gökkaya'ya, müziği Erol Sayan'a ait olan Kalbe Dolan O İlk Bakış Unutulmaz adlı eseri icra edeceğiz.

Erol Sayan'a ait Bu Nihayet şarkıdan sonra bestesi Ser Müezzin Hakkı Bey'e ait olan yine Nihayet bir şarkı var sırada. Nerelerde kaldın ey Ser Binazım?

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sırada nihavent Azeri bir türkü var şimdi. Aman avcı vurma beni diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Nihavent makamındaki eserlerimizin son şarkısını şimdi seslendireceğim. Vecdi Seyhun'a ait "Hatırlar mısın beni, bir zamanlar ne kadar severdim seni" diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, programımıza hüzzam şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok kıymetli bestekar, Türk müziğine unutulmaz eserler bırakmış olan Saadettin Kaynağ'ın hüzzam bir şarkısı var. Aşkın beni durmaz yakar, ey sevgili sen neredesin diyeceğiz. Ama öncesinde kıymetli Aydın Varol Bey'den Keman Taksimi'ni dinliyoruz.

Çok teşekkür ediyorum eşlikleriniz için kıymetli arkadaşlarım. Yine sırada bestesi Saadettin Kaynağı ait olan Güftesi Karacaoğlan'ın Segah bir şarkı var. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını seslendirdik. Şimdi sırada Rüştü Şardağ'a ait hüzan bir şarkı var. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı diyeceğiz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yine Hüzzam bir şarkıyla devam ediyoruz. Dede Efendi'nin "Ey gülü bağı Eda, sana oldum müptela" diyeceğiz.

Şimdi güftesi ve bestesi Neves Erkökçe'ye ait olan yine Hüzzam şarkımız var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 24.00'da ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Nami frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Türk sanat müziğinin çeşitli eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca bendeniz Hamide Uysal Harbi sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran kıymetli ton mesterimiz Barış Baykal, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak İki Hüzzam Türkü ile sizlere veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Güzel bir İstanbul sabahında her gün olduğu gibi şarkılarla, şiirlerle, gönlümüzden geçen iyi dileklerle, içimizi kıpır kıpır yapan ritimlerle gününüze eşlik etmek üzere huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün de teknik yapımda sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağız efendim. Yayınımız bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle başlıyor. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Segah makamındaki eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda.

yine nostaljik bir sese kulak verdik. Gönül yazar Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Segah şarkısıyla bizlere seslendi. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı dedi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yine 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Zekai Tunca'nın sözlerini Yalçın Benlican'ın yazdığı Segah şarkısıyla bize sesleniyor sanatçımız. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım.

silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Unutulmaz bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu sevilen sözler ise Aslan Tunçatay'a aitti. Hüzzam makamındaki eseri Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, TRT Name dostlarımız, Segah ve Hüzzam makamının gönlümüze bıraktığı güzel duygularla programımızda yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2014 yılına uzanıyoruz. Melahat Gülses'in Senden Uzak

ismiyle yayınlanan albümünde yer alan çok özel bir Arif Şanlı bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Muharrem Gerçeker'e ait Segah makamındaki eserde sanatçımız bize nasıl hasretim diyor.

Güzel makamında unutulmaz türkülerden biri Seçil Heper yorumuyla radyomuzdaydı. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait çok sevilen Hüzzam makamındaki bir eseri seslendirecek sanatçımız. Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana?

Füzan makamındaki sevilen türkü formundaki eserde Alp Arslan bizlerleydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle sizlere sesleneceğiz. Bir Selçuk Tekay bestesine kulak veriyoruz ilk olarak. Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki şarkıda Hülya Sözer'i dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum.

Sözlerini Refik Ahmet Sevengil'in kaleme aldığı Karciğer makamındaki Saadettin Kaynak şarkısında Ayşegül Durukan'ı dinledik. Değerli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşemizde 9. yüzyılda yaşamış olan İslam alimi, filozof, gökbilimci ve müzisyen Farabi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Farabi şöyle demiş sözlerinde: "Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyidir. Onun ötesinde insanın elde edebileceği daha büyük bir şey yoktur." Evet, bu sözün üzerine tabii ki herkes kendi payına düşeni alacaktır. Ancak bizim söyleyebileceğimiz, yaşamın her anından kendimize mutluluklar çıkarabileceğimizdir. Bu mutluluklar belki küçücük anlarda gizlidir. Sevdiğiniz bir kalple yan yana bulunmak, belki evladınızın gülüşünü izlemek ya da tadına doyamadığınız bir yemeği yemek veya ruhunuza dokunan şarkıları dinlemek.

Tüm bu küçücük anlar bir mutluluk sebebi iken sizler de lütfen hayatın güzelliklerini ıskalamayın sevgili dinleyenler. Ve umuyoruz bu güzellikleri yaşarken, bu mutlulukları tadarken biz de sizlere eşlik edebiliyoruzdur. Haydi gelin gününüze yine bir mutluluk katalım ve sevilen Türk müziği eserleriyle birlikteliğimize devam edelim. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısıyla seslenecek sanatçımız bize. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçer. Seviyor dediklerin şöyle bir bakıp geçer.

Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Tura'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Ve yayınımızın son Uşak makamındaki şarkılarını da şimdi beraberce dinleyeceğiz. Sami Derin Tuna'nın güftesini de kaleme aldığı Uşak şarkıyı İnci Yaman yorumuyla sunacağız sizlere. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil, yalanmış.

Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri Uşak Türkü ile konuğumuz oldular. Vay Sürmeli. Bu sevilen anonim şarkı değişik bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Bu keyifli çalışmanın ardından programımızın şimdiki bölümüne Nihavend ve Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz değerli dostlar. Bu arada bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden güzel dileklerinizle mesajlarınıza yalnız bırakmıyorsunuz. Adana, Balıkesir, Erdek, Kayseri, İzmir, Alanya, Trabzon, Van, Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kuşadası, Karacasu, Tokat, Ormanbeyli. İşte bu güzel illerimizden harika mesajlar aldık bugün de. Kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve hem dünya üzerinde farklı ülkelerden bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize hem de yurdumuzun dört bir köşesinde TRT Name'ye kulak veren sevgili dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Yayınımıza Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz. Mehmet Özkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik olarak seslendirmiş olduğu konserinden kayıtlarla oluşturulan senfonik albümünden bir eser sunacağız şimdi sizlere. Güftesi Turhan Oğuzbaş, bestesi Yavuz Özüstün'e ait şarkıyı keyifle dinliyoruz. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

Ümit Yaşar'ın unutulmaz dizeleri, Avni Anıl Usta'nın sevilen nameleriyle birleşince işte böyle harika bir şarkı ortaya çıkıyor. Nihavend makamındaki bu sevilen eseri Umut Akyürek icrasıyla dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimize Nihavend eserlerle devam ediyoruz efendim. Şimdi aşkı, sevdayı en naif dizelerle anlatan ve dokunaklı namelerle içimize işleyen bir eser var sırada. Necip Gülses'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne. İnan ki bu aşkın en güzel yanı.

Emel Sayın'la yeniden geçmişe uzandık. Hulki Saner'in unutulmaz eserine kulak verdik. Efendim ilk kez 1972 yılında yayınlanan Gülizar isimli filmde seslendirilmişti bu şarkı Emel Sayın tarafından. Ardından 1997 yılında yeniden Emel Sayın'ın Başroldeyim ismiyle yayınlanan albümünde de yer aldı. Şimdi ise Arif Şanlı'nın güftesi Emine Şanlı'ya ait Nihavend makamındaki eserinde Melahat Gülses'e kulak veriyoruz. Versem gönlümü sevda yoluna, bilirim aşkım benden uzakta.

Zeynettin Maraş'ın Unutulmaz Neaven şarkısında Hüner Coşkun Er'e kulak verdik. 2001 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımızı da bu vesileyle yad etmiş olduk. Efendim şimdi ise Nalan Altınörs bizlerle birlikte olacak. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temüçün'e ait Neaven şarkısıyla bizlere seslenecek sanatçımız. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç, yanılıyorsun.

Yaşar Özel, Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim 80'li yılların ortalarında 90'ların başında çok ses getiren bir eserdi bu sevilen eser. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın, bırakın gönüller sevgiye kansın. Bu anlamlı dizelerle seslenmiş olduk ve içimizdeki sevgiyle biz de yayınımıza devam edelim. Türk müziğinin eşsiz eserlerinde ortak duygularla buluşuyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise Kürdeli Cazkar makamında bir Yener Elmas bestesi var sırada. Güftesi İlkan Sana.

Çok sevilen unutulmaz bir Selahattin İçli bestesini dinledik. Güftesi Sedat Ergintuğ'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eserde Ahmet Özsan konuğumuz oldu. Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birlikteliğimiz bir Kenan Günel bestesiyle devam edecek. Güftesi Bekir Mutlu'ya ait eserde Vedat Kaptan Yurdakul konuğumuz olacak. Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasam bir kez avucunda solsam da, bana seveceğim de sevme istersen.

Şarkıların birleştirici gücüyle bugün de omuz omuza verdik. Kah hüzünlendik, kah ritmik eserlerle mutluluğumuzu perçinledik ve su gibi geçen dakikalarla yayınımızın sonuna geldik. Evet, en özel nostaljik eserlerle her sabah sizlerle olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yapımda Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın TRT Name frekansında yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarımızı Rıdvan Tandoğan güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.